0: Hakkı az verdi. Lan gelen. Ne koyuş verin ben. Nah. Ne hamur mu rahat.
1: Eyvah.
0: Başka? Ne payı oldu? Amin dinle o bete. Wow. Onun yeri sorale. Dinle o.
1: Sai comigo!

yaradal jurdom tekiwul dara modi yaradal bilay jurdom modedu yaradal jurdom tekiwul dara modi yaradal Mustafa Malik gay meu meu ayul mituru

verirdim bana Mahmut Bey'i. Akşama geliyip varıcıkam burmun geldim gel. Gelden gelmek. Seriz lan. Lan karala.

Yerden gel Hüseyin Mağam. Hüseyin Mocir Abdüstemsi. Abdüstemsi İmar. İmar bin Umar. Umar bin Bubakar Umar. Bubakar Umar muhabbet gelme. Kıbrı ve Adan Sallı. Adan Sallı, Mekan Doğu Bunya. Fatım Mata Adan Sallı. Müzikimi Amudun Lemi. Umar yok Yerden gel. Yerden gel mek. Anmı Mujma Ese Daro. Jurum fukk bërg waal ak juróom ñeent bërg moom lu ñu waalo juróom ñeent téeméer ak ñaar fukk ak juróom fa dama dama sa ndar

Gelin bana canım. Muhtim canım gel, karım gel. Karım gel. Muhtim masam bacağım. Masam bacağım. Muhtim malim boy. Malim boy. Muhtim masam bacağım. Muhtim masam bacağım. Gel gel. Muhtim masam bacağım. Muhtim masam bacağım. Muhtim masam bacağım. Muhtim masam bacağım. Haydi gel bindi gel. Muhtim masam bacağım. Hemen duvarda. Muhtim yorun gel. Kavuk yorun. Masam bacağım. Mujur ilmu musun karam jai, karam jai mujur mujur desa dagang, yasin jai, mujur mujur ki yasin jai, akbar lah yasin jai, akta lah yasin jai, angku tu yasin jai, mangkar bal muncar tu yasin jai, yasin tu yasin tu yasin tu angkat jauh angkat jauh kajar bal bal bal. Jalan jalan karam jai, akbar lah jalan karam jai. Ini orang jahil lagi betul nombor yang jujur. Jangan jangan kan, jangan kan berpin sejajar yang jaga tempat. Main sekat, atas sekat, atas sekat mungkin menjasa, menjasa mungkin mahu sarang sampai. Buta lupa kau mahu sar, tiap segitu mahu sar, angja kau mahu sar, ablay sar muda sinar menjaga mahu sarang sampai. Antam sampai orang yang fakir jawa apa pun menjadi segala jawali.

koydu gidinim. Arif ben lan öndüreyim. Şu anda senin gelsen mokkuna bayını kumak öndüreyim.

0: Madina for Yalo. Just a penny man of Lady Madina, no one is having to find a little full of that dinner for another month. Carolina, a lot of the day.
1: Thank you.
0: bir çoğur fakimun vali çekin konulayı. Şirama, senin Ali Ünay peçim olmayan sen yalan vardır yardım. Havun yalan bak hemen daha bir yardım, elin de bana yardım adı kur. Aşım onu yürü koymak olur. Kanci de şirama senin hakkı. Çelini kayna eder bakan dedi ki kan yaldan. Kan yalda tam yalan bana. Kayan onu yok ortu şen. Oğlum ki kaydan farmer hava deriz derin olu. O salmin tüne nela da oğlan neydi usta daha ne usta sen. Yeti nela.
1: Doğru hayatın tüyü olsa da çünkü doğal hayatın tüyü olsa da çünkü doğal hayatın tüyü olsa da.

adam formülleri için bir kimi yarım etmez kurtuz yakama denemeyiz. Ay Allah hatun ne lazım? Bir zaman soracağımı teyve de bir şey. Tutar ama ne kadar. Sabahla ne buraya lan kurani mi hendun? Yine o ne potkol. Vallahi bana kim lan? Lan emin tursa bir durdur be lan. Thank you.

0: Fenerli'ye kadar. Bu ne kadar kalan Osmanlı?
1: Depodin.
0: Ya?
1: Depodin.
0: Hey! Bravo! Kim rogo bu? Ana inyo abete kon betele. Bu kim filan bu? Hayır. Bu koru sen ya hamale. Nada. Uwaki bir parka anoye. Bu konu da o betele. Ale fili parka. Bu konu da arıptele. Gelin gelin musallar. Bu bol. Bu ne koyalım de guayi.